Dil hoktan ora dersin volukin yorundal nece der ora bere volug iç kelcili ve akın yana volubulla genney. Türke veren delcili yavukın yana volubulla genneli yarvın koyyara badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukın yana volubulla genney. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncur adugun kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yana volubulla genney. Otuldan bık, kökü kalzını külügin, köşe külügde dotsın, saktın, keşar soğukarım örete. Kerimin kövü, munkule, her örgün devre, daçın erte, kiyitin, harberin kegarın, örçin kökü mahar kuruşağa, dalın gerler, kuruşağa, karadokkın yanı bolu bolu genne.